abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

Uzağa gitsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara gitsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi.

yoksan senindir. Dilleri çin çinidin, uçan göğerçinidin, tekçe

bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir.